0: Neresi diyor. Neresi diyor ki kabunu sapa cuara çapa kuyala mingutu. Sapa klika yupitra kabar kertawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu ngel.